Gökyüzü. Gökyüzü. Gökyüzü. Gökyüzü. Gafsa da tumba tumbe. Gafsa da tumba tumbe. Gafsa da tumba tumbe. Gökyüzü. Gugu ya,